yoksa savo kral. Neye git, çabı işmettin. Pazarı sabah bu telefon attın.